gidere mağazanın önemli. Sabah eder sokaklar kendi bari. Hem de videoları açıp like, share ve subscribe kodin olalım.